Qon tomirimda jo'sh urgan ajdodlar ruhi. Har bir nafasimda shukronasini tuyganim. Vatan, mustaqillikning 35 yillik shodiyonasida senga cheksiz muvaffaqiyat va farovonlik tilayman.

0: özü kızıl dedi, özden hem sözü kızıl dedi.
1: Yıkılıp düşken balanı uğramız o. Biz ayarlar pap etti, balası yıkılıp düştü. Bir canı ilet yemedi mi balam, tılınmadı mı demeydi. Keçe yuğgan kimimle yumalayı atışını karamanı. Soğun palampır, soda palampır. Yat şimdi karabını. Dedin kirmaşını haber olmadı. Ha? Kirmaşını haber olmadı dedin. Tağarada kiriyorum, tağarada kiriyorum. Bitti kolum kette, bittesi kişkine bop kaldı. Törünün ne? O kız de balanı turguzup üstünü urup kakadı.
2: Uzun kakayım ben şunu ayıcan. Yerimi şirval aldı zaya. Uzun yuvama yüke bargandan gittimaz.
1: Ben ayıcam ben de. Ya şu yan biz de öyle ursayın balayı ne yapayım ben de. Kanun yok ha. Hemelerini aldırıp koysayla gireyim balanı. Mahallede hiç kimi balası yoktu. Koçada katılık yaplaştırdı. Dıldar akan balları skorun muydu ya? Sabah üç gün bozuyor, yap gitken ege. Uzizki hem keç oyna bir oluyordu ise bizimkini hem keç kuram getişti. Çaskova'yı gelip, urdiz mi? Ha, uramen de. Abbak Turetski Dastur Hanım'a yarım kez o şor var, ağdarıp koy kendine ki uramen de. Yapın pulu gülüyordum. Bir sekerek. Ay bir hadi, devletten de makaladı şu çabalanı. Hazırki zamanda ballarını sal terbiyelemesiz bu muydu? Zaman inip keç yaptı, telefon hemen aynı doğru yaptı hazır, doğru mu? Yine mesela ata indi katı kol. Analarımız indi köngülü yumuşak oladı beraber. Bana ona canım hiç kaçan vurma geldi bana.
0: Ha şu küçük nala kimde? Ona canım hiç can vurma geldi. Fakat şu cimcil ovalardılar. Peki onda urgelleri yakışıyor dedi. Ha şu onam cimciladı ne ve eşiği kıstı ne dedi. Buranın cahıyla eşiği kıskan mı? Ha şu berkal. Yani dadamı aldı da bildirmezden. Sen kaçan adam ola sandım da burak getirdiler. Ha şu cimcilagen peytleri ağrımazdı. Bir 10 sekundtan ki gel. Onu teri özüge kayıt edik ucağıya gel. Korpaya otursun ya pızuva ya. Dip tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırpı tırp

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Uyuge, kondisyoner ornatta.
0: Endi divizhokka pul yig'yapti. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
3: Çüngen çündü.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani Kuşbegi ko'chasi 14-A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
4: Do'stlar bilan ko'rishdingiz, so'z.
5: 20 yil deganda ko'rishdi. Tuba qildim, u shunaqa o'zgarib ketishibdi. Tani bo'lmaydi, bashara qop-qora. Bet ugri bo'lib ketganda, qorinlar chiqib, mo'ylovla o'sib ketgan. O'g'il bolalarni gapirmasa ham bo'laveradi.
6: Bu dadamın sınıfdaşlarımı dedi.
5: Tağa oturuyen eken.
6: Tağa, kaysın başı mı dadasız?
5: Sen Elmurat, ben sınıfdaşıyım Akmel ben deyim. Şimdi Akmel şuna kadar uzgargen, adamın üstünden külüş bası. Bit varı, bit. Başarı varı. Bala çüşün meslesiyle, oğul bala da başarı böyle. Çükürgen de varı, bit birbirine beş taşı yaptı. Bunu okutucularımız maktabda beti yoldup suki aradı. Hazır eğer betim var mı ortağı deyince stol üstü için iki de beti koyarız. Narada sarıp da hala oturgen ege. Sınıfdaşım bu sekeriydi, uzgarip etkendirdi.
6: Ha sınıfdaş!
5: Kale indi. İnsan hakkına zarıp okutucun geçin adıgen üyelmiysen mi? Tanol ile 50 yıl utadı mı, 90 yıl utadı mı? Sınıfdaşla uçuruşken de birinci kemi kıdırız. Kıdırıyapma, birinci muhabbet. Sınıfdaşımızda, kanan o ki, gelmezsem, o ne dedi. Orka maçı oturken egen sekeyim vardım da. Şimdi onun gelişini bilip, bir de patarka yama oluyordum. Yaşlıydı, bir de yazışken hatlarımız. Yani ankete bulardı, istali defter. Sizlere bana yedinci savolge karar mıydı esrası? Uşağını alıp, her ihtimale karşı taşkar gibi de skoruyum çakırıp koydum. Tez yordam. Şimdi eri buluşken mümkün de. Bola çakanı kotundu, üge cünet vuruyordum. Eri bu maslige mümkün de. Şunaka uzgarıptı. Yok da yani o birinci muhabbet. Şunaka çıraylı kızıydı. Abba. Su içse tamadan korunup durardı. Ne mutlu etken. Kızları kattı kattıydı. Yani saçları cingeli cingeli. Yok da yani o. Kattı hatun oturup. Varıp birine sadıp koremen. Yeni yapıramazsam. Kalesi el murat değil. Yaman uzgarıptı. Yani benimce Huda hemmege husum verirdi uzgar. Ben öyle kaldım, bir bu sokuda ikilerimizde bitti husum vergendi böyle. Maktab payıtı uyuşlatken, maktabdan ki mango tüketken mi geldim öyle kaldım.

0: Oria Dono'da reklama.
1: Uçatgan uçlik. Uç tası atıge 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, içimlik ve masu sos atıge 33 min songe. Fakat Bellissimo pizza restoranlarda.
2: Aka, tilladan var mı? Aldın şu savolunu eşitsem, kayyerden derdim. Hazır ise tillam bor. Lekin uydamas. Telefonumda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Orija Dono'da reklama.
1: Uçatgan uçlik. Uç tası atıge 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, içimlik ve maksu sos atıge 33 bin songe. Fakat Bellissimo pizza restoranlarda.
2: Aç kaldınız mı? Mehman geldi mi? Keçesi tam izlediniz mi? Muamma yok. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Uyuge, kondisyoner ornatta.
0: Endi.
2: Divişok.

Ortağların aytken de yar yar, dünya senge hiç bulmasın tar. Ortağların aytken de yar yar, dünya senge hiç bulmasın tar. Sözlerimge bulgin vafadar. Uşal künni bir bar islegin,

Sevmedin sen dili taşım, dilimge çöktü korgaşım. Kızımdan taştı kız yaşım.